bileyim işte. Bir balıkçı için deniz neyse, bir mahkum için gökyüzü, bir çocuk için şeker neyse, sen de benim için öyleydin. Ötesi var mı? Ben seni böyle severken sevmiyormuş gibi görünmek ağır gelmedi mi? Hiç olmayan kalbime ve adam düşürdün beni sevdaya. İsyanım bu dünyaya. Kıyarım ben bu cana. Sensiz emideyim.

Açtım kalbimdeki acı defteri, kanatarak kırdım kilitlerini. Bir bir döktüm önüme geçmişi, anladım senden bir şey kalmamış. Meğer aşkımı satmışsın da ruhum bile duymamış. Odamdaki hayalin, duvarımdaki resmin, o yalan sözlerin acıtmıyor artık sevgin. Git ulan git, git şimdi başka gönüllerde yan. Ağlaya ağlaya adımam, gözümde hiç oldun, gönlümde isyan. Bu nefretimi şerefsizliğine say, bu nefretimi kahpeliğine say.

aramızda dağlar mı var? Aşılmayan yollar mı var? Bilmediğim hallar mı var? Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Hiç arayıp sormaz oldum. Bir selamım salmaz oldum. Gittin de beni unuttun. Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Niye çıkıp gelmiyorsun?

0: Akdağ Oğuz Efem.
1: Dizmeyi çekerdim diz kapağıma ça, ne ekin sulardım sabahlar aça. Bu hasretlik kardeş, kardeş yaralar açar. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, köyü özledim. Şuramdan çıkmıyor daşı toprağa, baharın kokardı iğde yaprağa. Erik çalardık, yirdik şapla. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, o günleri özledim. Anam ekmek giderdi, bacım da çörek. Turp pürü olsa da bir dürüm dürek. Tek olsa da aceleyle ayakta yiyek. Ah ah, otunu çöpünü köyü özledim.

Yağmur yağar dam ahardı teşti koyardık. Her sene akmasın diye çorak atardık. Yaz gelince yolarlar diye bağda yatardık. Ah o günler, ah o günleri özledim. Sabahları sığır gider inek katardım. Çiriyirdim çekirdeğini satardım. Her gelene selam verir nabız tutardım. Dostu, düşmanı, köyü özledim. İmece derdik yardımlaşmaya. Harman yeri süpürüp saman basmaya. Aleni yok dirdik şakalaşmaya. Vallaha billaha o günleri özledim.

çekip gittin ben köyde kaldım. Yarım da olsa bir sevdam vardı. Bu sözlere sebep o sevdam oldu. Ah ah ne yalan söyleyeyim onu özledim. Çiğdem çalık etmeye kukuç yapardım. Kukucunun tülüyü üzdüm kopardım. Benden kuşçukların çiğdemini çalardım. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim o günleri özledim. Tutmaca oynardık deli gibi kaçardım. Dam başından temekle uçardım. Yarışırdık herkesleri geçerdim. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim uşaklığımı özledim. Değişen devranın düştük peşine. Lan helal olsun şu şairin işine. Bak bizi bindirdi gönül kuşuna. Ne yalan söyleyeyim o günleri özledim. İlim Kırşehir ilçe Mahpınar. Köyüm Homurlu da mahallem de var. Bana şair diyen, bana şair diyen zor bulunur zor. Ne yalan söyleyeyim onu özledim. Eğer bunu kim yazmış diyen olursa, adım Aydın Battal ahlınızda durursa, eğer mesaj iyi anlaşıldıysa, eğer mesaj iyi anlaşıldıysa, ne yalan söyleyeyim köyü özledim.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 10 Haziran 2026 Çarşamba sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Elbette ki sıcak gelişmeler var. Bu sıcak gelişmelere hemen göz atacağız. Dün gergin anlar yaşandı. İç siyasette gerginlik sürüyor. Ana Muhalefet Partisi'nde, CHP'de hepsini aktaracağız. Fakat gözlerden kaçmaması gereken çok önemli bir konu var ki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlarla ilgili iki tarafa da eleştiri ve tavsiyeleri sürüyor. Grup toplantısında Özgür Özel'e uyarıda bulundu. Devlet Bahçeli ateşe körükle gitme çağrısında bulunduğu Cumhur Ortağı AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya direkt mesafe koymuştu. Toplumsal huzurun bozulmaması noktasında genel bir değerlendirme yapmıştı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'i destekleyen kitle dün Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne gelmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da meclise ziyaretçi yasağı getirmişti. Kemal Kılıçdaroğlu meclise gitmedi, doğrudan parti genel merkezine gitti. Orada bir konuşma gerçekleştirdi, o konuşmayı aktaracağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine gitmesi de az da olsa tansiyonun düşmesini sağladı. Nitekim güvenlik konusunda da Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin kaygıları son derece yerindeydi. Çünkü dün gerçekten son derece öfkeli bir kalabalığın meclis önündeki sloganları ve davranışları Kılıçdaroğlu'nun meclise gelmemesindeki en büyük etken olarak öne çıkıyor. Seversiniz, sevmezsiniz, desteklersiniz, desteklemezsiniz, neticede yargı bir karar vermiş ve genel başkan olarak geriye dönen bir Kemal Kılıçdaroğlu gerçeği var. Ve Özgür Özel cephesi zaten konuyu Yargıtay'a taşımış durumda. Özgür Özel cephesi haklıyım diyor, halkı meydanlara çağırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sokakların hareketlenmesine müsaade edemeyiz ifadelerini kullanmıştı. Yine Özgür Özel dün Manisa'ya gitti. Manisa'ya gitmeden önce grup toplantısında kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşmasını da sizlere aktaracağız Özgür Özel cephesinin. Daha sonra Manisa'da da bir konuşma gerçekleştirdi. Herkes konusunda haklı gibi gözükse de bu bir siyasi süreç, bir o kadar da hukuki bir süreç. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfa programımıza hoş geldiniz.

Dün Amerika ile İran karşı karşıya geldi. İran'ın saldırıları sonrası Amerika da İran'a saldırdı. Söz konusu açıklamalar, ardı ardına peş peşe sıcak gelişmeler, Erbil'deki patlamalar ve detaylarını yine programımız esnasında sizlere aktaracağız. Fenerbahçe cephesine bakacağız. Yeni başkan Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman dedi yeniden. Hafta sonuna kadar resmen açıklanması bekleniyor. Aykut Kocaman'ın yeniden Fenerbahçe teknik direktörü olma olasılığının çok yüksek olduğu gözüküyor. Yine Real Madrid'de de Jose Mourinho dönemi resmen başlıyor. Jose Mourinho'nun imza atması bekleniyor. Real Madrid başkanının tekrar Perez seçilmesinden sonra Mourinho'nun da teknik direktör olarak gelmesi kesinleşmiş gibi gözüküyor. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısı için Kılıçdaroğlu ve Özel cephesinden yapılan "Ben konuşacağım" açıklamaları konuyu krize dönüştürmüştü dün. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı genel merkez binasında gerçekleştirme kararı aldı. Konutundan ayrıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmedi, doğrudan genel merkez binasına gitti. Grup toplantısında çok sert çıkış yaptı Kılıçdaroğlu. "Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. İradesini parayla alıp satanlardan bu partiyi kurtarmazsam namerdim. Kim bu işe bulaştıysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz" ifadelerini kullandı. İhraç sinyalini de vermiş oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihraç mesajı, "Kirli olanların işine son vereceğiz" haber başlığı var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından bölümleri biraz sonra sizlere aktaracağız. Kendi sesinden değerli dinleyenler.

kürsü geriliminde partiye yakışmayan tavırlar denilmiş. Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler deniliyor. Dün Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı olarak toplantısını gerçekleştirdi. Özgür Özel mecliste grup toplantısında yaptığı konuşmada bugün bizim olmamamız burada grup toplantısı yapmak için bir fırsat olarak görüldü. Günlerce düşündüm, ben bugün burada lazımdım. Bir inatlaşmanın değil de bir vazifeyi üstlenmenin gereği de budur ifadelerini kullandı. Toplantı öncesi partililere yaptığı kısa açıklamada ise Kılıçdaroğlu'na sert çıktı ve partiye yakışmıyor ifadelerini kullandı. Yine Özgür Özel'in açıklamalarını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfa programında değerli dinleyenler. Amerika İran'ı vurdu. Amerika Başkanı Donald Trump yeni açıklamasında İran'ın bir Amerikan helikopterini düşürdüğünü duyurmuştu. Trump'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken bir Apache helikopterinin düşürülmesi sonrası bu saldırıya karşılık vereceklerini açıklamasının ardından Amerikan ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının Basra Körfezi'nde uçuş yaptığı bildirildi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısının Apache helikopterinin İran tarafından kasten hedef alınmadığını söylemesi üzerine Amerikan ordusu İran'a karşı saldırı başlattığını duyurdu. İran'ın Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğu kaydedildi. Ayrıca Irak'ın Erbil şehrinde de patlama seslerinin duyulduğu belirtiliyor. İran, Amerika'ya ait insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İran ayrıca Bahreyn'deki Amerikan 5. filosuna saldırı altına aldığını belirtmiş değerli dinleyenler. Ayrıca İran, Amerikan su depolarını vurduğunu da belirtmiş. Trump, bir helikopterimizi düşürdüler, buna karşılık veriyoruz açıklamasında bulunmuş. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii Altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Efendim programımıza başladık. Sıcak gelişmeleri, detay haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in açıklamalarını dinleyelim. Sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmedi. Yaşanan gerginlik sonrası doğrudan parti genel merkezine gitti. Burada bir konuşma gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından da kısa bir bölüm yayınlayacağız ama az sonra öncesinde Özgür Özel'in konuşmasını aktaralım, sonrasında devam edeceğiz.
3: Bir acayip sistemin içine düşürdüler Türkiye'yi. Ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Dünya siyaset tarihinde görülmemiş bir şekilde bir çelme, bir kumpas, bir yolundan çevirme operasyonudur. Bu yüzden bizim bugün buradaki geçirdiğimiz her gün sıkı sıkı sahip çıktığımız zincirin her bir halkası, o kopmadığımız her an memleketi Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden koparacak. Trump istiyor diye, onun Ankara'daki temsilcisi öyle tarifliyor diye, buralarda demokrasiye gerek yok. Merhametli monarşiler, güçlü tek adamlar lazım. Eskisi gibi Osmanlı'nın son dönem sistemi gibi sistem lazım. Öbür taraftan devletin başına bir Türk, bir Kürt, bir Alevi lazım. İttihat ve Terakki gibi Batıcılar, muhafazakarlar, milliyetçilerin ittifakını derin devlet kuruyor, biz de ona uyuyoruz deyip bu rezalete, bu yıkıcı rezalete, bu rejime kasteden niyetlere karşı o zincirleri tutuyoruz. Bugün kopmayan halka bu halkadır. O yüzden Dikmen Kapı'nın önündeki binlere seslenirken de söyledim, teşekkür ederken de söyledim. Size de söylüyorum. Siz bugün Türkiye'yi kuruluş ayarlarına, Gazi Mustafa Kemal'in emanetinden koparmaya çalışanlara karşı o kopmayan halkasınız, kopmayan halkasınız. Önüne geleni FETÖ'cü ilan eden dille, önüne geleni hain ilan eden dille, demokrasiyi tehdit gördükleri için demokrasinin tepki ve protesto rejimi olduğunu kabul etmeyenlerin her direnişe ayaklanma, her meydana sokak çağrısı, her mitinge sokakları karıştırmak, Türkiye'yi karıştırmak diye bakan sığ anlayışın o terminolojisini bu Cumhuriyet Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmış kimseye yakıştırmam. Burada yapılacak iş, daha önce milletvekillerimizin 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır. Aksi takdirde parti 6 yıldır kurultay yapmamış pozisyonda kalmaktadır. Seçime girmesi tehlikeye girmektedir. Kurultay yapabileceğinizi gördünüz. Şimdi takvim başlatacağım. 1 yıla 1,5 yıla yayacağım. Seçimlere 1 yıl kala nasılsa ertelenecek. Ben bu partinin başında seçime gideceğim derseniz bu memlekette tek umudu Cumhuriyet Halk Partisi, tek umudu önümüzdeki seçim olan 10 milyonlarca kişinin, herkesin hayallerini yerle bir etmekle kalmaz. onlara bir kabusu yaşatır ve onları ebediyen sandıktan koparır.

Evet, Özgür Özel grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Dün grup toplantısına katılacağını söylemesi üzerine yaşanan gerginlik sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmedi. Konusunda

0: Osmanlı coğrafyasında da Türkiye olmalı.
1: Kılıçdaroğlu sarayın adamı. Öyle diyorlar. Kılıçdaroğlu sarayın adamı. Ya arkadaş, Erdoğan meclise geldiğinde Kılıçdaroğlu mu kalktı? Hizalandı. Efendim biz müzakere ediyoruz diyorlardı. Kılıçdaroğlu dedi ki sarayla müzakere edilmez. Mücadele edilir, mücadele. Dolayısıyla hiç endişe etmeyin. Beraber güzel şeyler yapacağız. Birlikte yapacağız. Sizin iradenizle yapacağız. Siz mücadele ettiğinizde unutmayın. Ankara'da bir Kemal abiniz var. Ahlaki üstünlüğümüzü koruyacağız. Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız. Ahlaklı siyaseti, erdemli siyaseti yeniden getireceğiz. Yeniden getireceğiz. Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli bilgi oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak. Bunların tamamını yapacağım. Endişe etmeyin.

İç siyasette gerginlik yaşanıyor. Bir taraftan da bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Güvenlik Konferansları açılış törenindeki açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devlet irademize ve karar alma süreçlerine kazandırdığı avantajları en iyi şekilde kullanarak Türkiye'nin gücüne güç katmaya inşallah devam edeceğiz dedi. Aziz Yıldırım kararını verdi. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bu hafta açıklanıyor. Yüksek ihtimal Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de yeniden teknik direktör olarak göreve gelmesi bekleniyor. 8 yıllık aranın ardından rekor oyla başkanlığa geri dönmüştü Aziz Yıldırım ve bu hafta içerisinde teknik direktörü açıklaması bekleniyor ve Aykut Kocaman'ın ve büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklanması bekleniyor değerli dinleyenler. Real Madrid'de de ikinci Jose Mourinho dönemi başlıyor. Portekiz ekibi Benfica, teknik direktör Jose Mourinho'nun 15 milyon euro bedelle Real Madrid'in başına geçeceğini duyurdu. Portekiz ekibinden yapılan açıklamada detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Güney Kıbrıs Rum yönetimi uluslararası anlaşmaları içe sayarak Fransa ordusunun adaya daimi olarak yerleşmesine izin veren imzayı attı. Anlaşma Fransa'nın Orta Doğu'ya konuşlanma, Rum yönetiminin ise Türkiye'ye karşı ittifak arayışının yeni bir parçası olarak değerlendiriliyor. Sofa anlaşması yani kuvvetler statüsü sözleşmesinin imzalandığını belirtelim. Bu konudan hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rahatsız olduğunu da dile getirelim. Bu rahatsızlığı da tabii ki özellikle diplomasi noktasında, dış politika noktasında dile getirecektir Türkiye Cumhuriyeti Devleti değerli dinleyenler. John Duran'dan Galatasaray'a yeşil ışık, transferde Mario Icardi detayı deniliyor. Yeni bir döneme geçmesini hedefliyoruz. Bakan Bayraktar Türkiye'nin nükleer enerjide haber başlığı var değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerimizi sizlere aktarmaya, haber başlıklarımıza göz atacağız. Detayları sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. İstanbul'da zincirleme kaza deniliyor. Batman'da at çiftliğinde yangın, 3 at öldü denilmiş. Akom'dan İstanbul'a çifte uyarı deniliyor. Jose Mourinho Real Madrid'e transfer oldu denilmiş. Hürmüz'de savaş yeniden patladı. Amerika İran'ın liman kentlerini vurmaya başladı denilmiş. İtalyan gazeteci Aziz Yıldırım'ın ilk transferini duyurdu denilmiş. Malatya'da aydınlatma direğine çarpan 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti. Amilli takım Malta'yı 3 golle yendi. Amilli kadın futbol takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri B Ligi 2. grubundaki 6. ve son maçında konuk olduğu Malta'yı 3-0 mağlup etti denilmiş değerli dinleyenler. Tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ve teklifin 10 maddesinin daha kabul edildiği belirtilmiş haberin içeriğinde. Ağrı Valiliği'nden hayatını kaybeden öğretmenle ilgili açıklama var. Ağrı Valiliği öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını duyurmuş. Irmak Ayşe Kopara'ndan 7 Haziran Pazar günü haber alınamadığı yönünde 112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine ilgili ekiplerce gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığı çalışmalar sonucunda Kopara'nın hayatını kaybettiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri Çekerek ve Bölge Halkımızın Hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.

Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizdeki birinci sayfa haberlerini, manşet haberlerini sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin hemen manşetine baktığımızda kupa böyle zulüm görmedi denilmiş. Dünya Kupası heyecanı dört bir yanı sardı. Ancak daha turnuva başlamadan ev sahibi Amerika'nın takımlara yaptığı uygulamalar büyük tepkiye neden oldu. Sadece maç için vize deniliyor. Futbol bayramı başlıyor denilmiş. Yarın başlıyor denilmiş. Sadece maç için vize deniliyor. Amerika İran'a tam bir vize zulmü yaptı. Başvuruyu uzun süre yanıtlamadı. Ardından idari ve teknik kadrodaki 13 kişiye vize vermedi. Futbolcu Ayman Husi'nin tam 7 saat sorgusu var. Sonuç olarak da İran'a sadece maç günleri için vize verildi. Meksika'da kamp yapan İran maç günleri Amerika'ya gidip karşılaşmanın hemen ardından da ülkeden ayrılmak zorunda denilmiş. Somalili hakemi ülkeye almadılar deniliyor. Yıldızlar bezdirdi. Özbekistan milli takımı stat girişinde tek tek X-ray cihazından geçirildi. Çantaları ortada toplanıp polis köpekleri tarafından kontrol ettirildi. Belçika milli takımının yıldızı Kevin De Bruyne de detaylı arandı. İsviçre milli takım futbolcusu Embola'ya önce vize verilmedi. Son anda Amerika'ya gidebildi. İskoç taraftarlarının da vizeleri iptal edildi denilmiş. 13.30 krizi böyle bitti. Kılıçdaroğlu'yla özel meclis grubu için 13.30'u işaret etmişti. Meclis kapısına yığılan iki tarafın destekçileri arasında gerilim yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun son dakika yer değişikliğiyle gerilim aşıldı denilmiş. Kaynayan kazanı kapakla bastırma Özgür Özel'e seslendi. MHP lideri Devlet Bahçeli deniliyor. Cinayet 10 yıl sonra çözüldü. İstanbul Şişli'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Mezdeke Dans Grubu'nun üyesi Aynur Kambur, cinayeti 10 yıl sonra çözüldü. Polis 150 kişinin ifadesine başvurdu. 300 saatlik kamera görüntüleri incelendi. İnceleme sonucunda cinayeti sülalemizden dansöz çıkmaz diyerek Kambur'u tehdit eden akrabaları Fazlı ve Serdar Kara'nın azmettirdikleri belirlendi denilmiş.

Bir diğer gazetemize göz atalım ve gazete turumuzda noktalayalım değerli dinleyenler. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesinin manşetine baktığımızda binler kayyuma kapıyı kapattı. CHP grubu mecliste toplandı. Tarihi eşikteyiz. Kürsüye atanmış değil, seçilmiş lider Özgür Özel çıktı deniliyor. Butlan sürecini böyle tanımladı. Derhal kurultay talebini tekrarladı. Oyalamaya karşı bu resti çekti. Arkamıza bakmadan yürüyeceğiz ifadelerini kullandı. Butlancılar meclisin önünde kurulan demokrasi duvarını aşamadı denilmiş. CHP'de günlerdir süren tartışmaların ardından Özgür Özel dün meclis grubunda konuştu. İlk mesajı burası seçilmişlerin yeridir oldu. Atanmış yönetime 26 Temmuz'u geçirmeden o kurultayı hemen toplayın, milyonların sandığa olan umudunu kırmayın diye seslendi. Bu yürüyüşü kimse durduramaz ifadelerini kullandı. Mecliste dünkü yaşananlarla ilgili notlar paylaşılmış. Sözcü gazetesinin birinci sayfasında Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde konuştu deniliyor. Butlan davasını bu partinin başına bela eden hesap verecek ifadelerini kullanmış. Kurultayı toplayacağım dedi, tarih vermedi ifadelerini kullanmış Kemal Kılıçdaroğlu. Arabulucu Gürsel Erol Sözcü TV'de açıklamalarda bulundu. Kemal Bey'i yanındakiler yanlış yönlendiriyor ifadelerini kullanmış. Ferdi Başkan unutulmadı, bir yıldır dinmeyen acı. Özgür Özel ve Mansur Yavaş Manisa'daki anmaya katıldı. Eşi Nurcan Zeyrek kurulan vakfa destek istedi deniliyor. Manisa Belediyesi eski başkanı Ferdi Zeyrek ölümünün birinci yılında dualarla anıldı denilmiş. Jandarma İmamoğlu'nu merdivenden itti. Savcı bu kafayla çocukların asla göremezsiniz dedi. Haber başlıklarıydı. Sözcü gazetesinin birinci sayfasında yine Sözcü gazetesinin logosunun yanında Özdağ olanların adını koydu. Bu bir saray senaryosu deniliyor. Yine detaylara yer verilmiş Sözcü gazetesinin birinci sayfasında değerli dinleyenler.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, ladin kereste, selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Yozgat hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyon, Karahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş değerli dinleyenler. 10 Haziran 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 11 Haziran Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, İsterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgu Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Türk futbol efsanesi Tanju Çolak, Yozgat'ta çocuklara yönelik yazdığı Gerçek Kral kitabını tanıttı. Başarı hikayesini anlatarak İngilizce öğrenmenin önemini vurguladı ve çocuklara tavsiyelerde bulundu. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 28 Mayıs'ta kaybolan 3 yaşındaki Aybüke'yi bulan Çayıralan Enduro, Offroad Motosiklet Kulübü ve AFAD Müdürü Abdülkadir Karakoç'u makamında ağırladı, teşekkür etti. Yozgat Valiliği orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere toplam 600 ton su kapasitesine sahip 6 su toplama havuzunu tamamladı. Bu havuzlar arazöz ve helikopterlerin su ihtiyacını hızlı karşılayarak müdahale kapasitesini artırıyor. Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak öldürüldü. 14 yaşındaki sanık E.Ç. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savcı 21 yıla kadar hapis cezası istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kendi gücüyle ilerleyerek güç katmaya devam edeceğini, terörü kaynağında yok ettiklerini ve savunma sanayisini güçlendirerek dışa bağımlılığı azalttıklarını vurguladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bbugün dolar 46 lira 14 kuruştan, gram altınsa 6.324 lira 28 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray orta sahaya takviye için Gedson Fernandes'i gündemine aldı. Spartak Moskova yüksek bonservis talep ediyor. Aziz Yıldırım 17.245 oyla Fenerbahçe başkanı seçildi. Birlik çağrısı yaptı, şampiyonluk ve transfer sözü verdi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu, yerel aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Sorgun'da bugün parçalı ve az bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. En yüksek sıcaklık 23 derece. Sarıkaya'da bugün parçalı ve az bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. En yüksek sıcaklık 18 derece. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı ve az bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. En yüksek sıcaklık 18 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533-684-8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Bugün 10 Haziran 2026. Günlerden çarşamba 09.04 Türkiye'nin saatleri. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Ben Deniz Nalan'la birliktesiniz. Erdici Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Günaydın. Günaydın.

0: Kurban canına sen de oyna karakız. Girmiyorsun hiç oyuna, nazar değer boyuna. Canım kurban canına sen de oyna karakız. Şimdi bekar olsaydım karakız potporisi sevgili. Tahir Uçar yorumuyla mekanlarımıza konuk oldu. Günaydınlar, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Selam canım, günaydın, ben Neslihan. Neslihan hoş geldin. Eşim Ayhan'a kıymetlim Murat için Murat Göğebakan'dan Yürektesin parçasını istiyorum. Şu an Ankara yolundayız. Yeni çıktık, seni dinliyoruz demiş. Yolunuz açık olsun. Selametle gidin, selametle dönün inşallah. Murat Göğebakan yayında. Ramazan Kılıç Almanya'dan bizlerle, 54 saniye bir video kaydımız var, hemen selam bakalım. Selamünaleyküm,
1: hayırlı sabahlar Nalan Hanım, hoş geldiniz. Aleykümselam. Ben işi bitirdim, siz geldiniz.
0: Aynen öyle oluyor. Güzel sizinle
1: bugün,
0: maşallah.
1: Mutlu bugün.
0: Öyle olsun.
1: Şimdi kızımın uçağı Türkiye'ye kalktı. 8'i 5 geçe 1 dakika. Piste şu anda kalkıyor inşallah. Hayırlısıyla güzel düğünler oldu.
0: Türkiye'ye gidiyorlar.
1: Evladı Yusuf için, evladım Yusuf için diyelim artık.
0: Değil evladım, mi artık?
1: Evlatlarımız için. Oradan bir güzel bir parça yollayıverin. Balayı tatili sebebiyle İzmir'e doğru şu anda uçuyorlar. Hayırlısıyla. Hı-hı. Video çekecektim, havalanmaya yetişemedim.
0: Tüh.
1: Hayırlısı.
0: Olsun. Hayırlısı olsun.
1: Hayırlı uçuşlar sizlere, de hayırlı yayınlar.
0: Teşekkürler. Hayırlısıyla gidip dönsünler inşallah. Allah bir ömür boyu mesul etsin. Kayınpeder olduk. Hulusi Akar Almanya'dan aramızda. Hulusi abi hoş geldin. Çiçekler, emojiler. Kulak göndermiş bak yine. Kulak emojisi. Dur benim jingle'ım var buna göre.
2: Kulağınız Oğuz Efendi olsun. Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
2: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönel teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönel teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
3: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66 Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
2: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform vincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
4: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar, kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar, Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30 Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
7: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
8: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: istemem senin de boynun bükülmüşsün. Evet Ferdi'cim, alışveriş merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. İdaş, yatak, vaza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı, elektrikli ev aletleri, evlerimiz işim artacak, aksesuar çeşitleri, yer kardın, yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde bahçe mobilyaları, sandalye çeşitleri, battan masalar, salıncaklar ve daha pek çok ürün çeşidimizde. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmet veriyoruz arkadaşlar. Ferdi'cim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Hayırlı sabahlar. Sedat Sorgun'dan aramızda, sizden Ahmet Ekşin'den Kara Kız parçasını tüm Oğuz FM dinleyenleri için istiyorum demiş. Eymen Sorgun'dan aramızda, Eymen Oto Yıkama, kolay gelsin.
1: Hayırlı sabahlar. Hayırlı herkese sabahlar, hayırlı efendim. İşler. Sorgun'dan Eymen Oto Yıkama. Nalan Hanım, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz.
1: Frekansımız belli efendim. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum.
0: Yoldayız, yolumuz açık olsun. Selametle gidin, selametle dönün inşallah. Hayırlı yolculuklar. Sorgun'da dinleyen tüm dostlarımıza, Eymen Oto Yıkamaya da, tüm müşterilerine de. Aracınızı orada yıkatıyorsanız 6 numaraya bir basın bakın. Biz ayarladık, değiştirmeyelim. Yani bir de favori vardır, belki bizizdir. Bir de bilmiyorum. Evet, Sayriye Yukarı Sarıkaya Çayır Alan'dan aramızda. Nalan'cığım, güzel bir yaz sabahı. Sizi Bolu'da dinliyorum. Ne güzel bir memlekettir orası. Hakikaten Bolu Düzce. Cennet gibi yerler var. Sarıkaya'ya selam olsun. Neşet Abalıoğlu'ndan. Bazen rüzgar olduğumda onunla savruldum. Çalarsam sevinirim. Kolay gelsin. Seviliyorsun demiş. Salih hoş geldin. Salim burada, Nuray burada, Atilla burada, Hüseyin Koska, Hulusi. Bizler de programa dahil dosyamızdan. Kimler burada? Bakalım.

0: taşın sanata dönüştü yalnız. Doğal mermer ve granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve granit. Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya. Erdinç Dursun. 0539 671 1510. Ahmet Emin Dursun. 0539 304 8096.
1: Perdeci alışveriş merkezi.

Evet, Neşe Tabaloğlu yorum o mekanlarımıza konuk oldu. Doğru parça mı bilmiyorum ama çok aradım bu isimle, bulamadım. Buydu herhalde. Çünkü Google buraya düzeltti. Evet Salih Hanım, selam aleyküm. Aleyküm selam, hayırlı sabahlar. Ben Çökerek'ten Salim Kizir. Sivaslı Nazo'dan Yara Gibisin çalabilir misin? Bu parça akım beton miksercileri, pompacılarına, tırcılarına, baş şoför Kabalılı Cengiz dayıma ve Halil dayıma, Akın Taş Ocağı, Loderci ve operatörlerine, kamyon şoförlerine armağan olsun demiş. Nuray Çayıralan'dan bizlerle günaydın Alancığım. Ferdi Tayfur'dan Yuvasız Kuşlar parçasını çalarsan memnun olurum. Çeto Başkan'a gelsin canım, kolay gelsin demiş Nuray. Nuray hoş geldin. Evet, Atilla Almanya'dan aramızda, hayırlı sabahlar. Hüseyin Altın'dan Gurbet Yolları çalarsanız sevinirim. Sizlere de başarılar dilerim. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Evet, Hüseyin Koska burada. Mahsun Kırmızıgül'den Maço Erkek. Dinleyen herkese gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hulusi Çandır'dan burada. Bergen'den Seni Kalbimden Kovdum parçasını çalarsanız sevinirim diyor o da. Kolay gelsin demiş. Kahve ve çikolata göndermiş bize. Olsa da bir Türk kahvesi. Şöyle bol köpüklü, ağır pişmiş. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki parça tüm Çekerek halkına ve Yıldırım Mermer çalışanlarına, Osman Yıldırım armağan olsun. İyi yayınlar, teşekkürler. Nuriye Yıldırım Saraykent'ten aramızda. Günaydın Nuriye. Daimi Özdoğan'dan Neyleyim Neyleyim çalar mısınız? Tüm dinlemek isteyen herkese armağan olsun derimden. Sorgun'dan Hülya aramızda. Günaydın Nalan Hanım. Mutlu huzurlu sabahlar diliyorum Sorgun'dan Hülya ben. Fatih Bulut'tan Ben Sana Yandım parçasını çalarsanız sevinirim. Bu parça benden tüm Oğuz FM dinleyenleri için gelsin ve sizlere gelsin. Sağlıkla kalın. Sivaslı Nazo'yla açıyoruz bu il öyleyse. Yara Gibisin yayında.

0: parasından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçeneklerle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tımızı'yla. Perdecim'de yok, yok arkadaşlar. Hemen ikinci katımızda 300 metrekare teşhir alanımız, 1000 metrekare depo alanımızla bölgenin en iddialı halılarıyla sizlerleyiz. Hem Halı Evi, Akdağ Madeni ve Perdecim Oni. Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir, ürünlerimizi, kampanyalarımızı buradan da takip edebilirsiniz.

0: gösterecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
3: Sen büyük şehirlerin süslü kızı. Ben uzak köylerin garip çocuğu. Senin dudakların boyalı, ellerin ojeli. Benim ayaklarım çatlak, ellerim nasırlı. Senin doğduğun, büyüdüğün kentlerde çıkar fabrika dumanı. Benim doğduğum uzak köylerimde çıkar tezek dumanı. Dedim ya güzel gözlüm, ben sevdim mi Allah'ına kadar severim. Ben anlamam poptan, cazdan, operadan. Ben anlarım halaydan, horondan, zeybekten, uzun havadan. Dedim ya güzel gözlüm, varsın bana Anadolu erkeği desinler. Varsın bana maço erkek desinler. Seviyorum seni hem de Allah'ına kadar.

0: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayın.

0: Oğuz Efem reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.

0: Yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Schaeffer züccaciye ürünleri, Grundig ve Braun kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Schaeffer mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takip kalın. Fırsatları kaçırmayın. Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
2: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.

0: Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş Satış ve Servis Noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde. En uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Evet, Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla idaş, yatak, baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şu kalı ve kesme halı, yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, fiyatlardın yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çayın setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdicim Alışveriş Merkezi'nde. Yıldız aramızda. Günaydın ablam, Mustafa Taş'tan Bahçanın Harımıyım çalar mısın benim için demiş. Alıyorum listeye. Ertuğrul Bakır çekerekten bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Hoş geldiniz. Çekerekten Fatma Bakır, eşim Ertuğrul'um için Meri Keklik parçasını istiyorum şimdiden, teşekkürler. Kolay gelsin efendim demiş. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.

bir kekliğim. Nedir çektiğim? İhsan Aksan aramızda, hoş geldin.

0: Tonçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: gözümden cayanım. Ben adam saymam, herkesiz yar sever ama ben sana yandım.
1: Programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tüm hızıyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Aydın Didim'den sevgiler tüm Oğuz FM dinleyenlerine, size Soğuk Mutfak ekibime gelsin. Leyla Barut Alıngan Yıllar şarkısı demiş dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye. 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelik sunuyoruz. Muhittin Kozan'dan aramızda selamlar. Çandır Kozan köyünden Muhittin. Oğuz Yılmaz'dan Keriman parçasını çalar mısınız? Kızım bir tanem Ceylin'ime gelsin de... Ömrüm Çiğdem'i armağan ediyorum. Oğuz FM ailesine gelsin. İyi yayınlar. Aslında 9.52'de gelmiş. Nasıl görmedik biz bu şeyi, mesajı? Bazı mesajlar geç mi düşüyor bana? Konya'dan Sadullah Yıldız Tilbe'den Yemin mi ettin şarkısını çalarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.

0: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
1: Programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Fatih Kısaparmak yayında.

0: oldu.
1: Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi. Tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, Konut, İşir ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Barış Manço yayında.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Şok, şok, şok. Armağan Albayi'nde dev kampanya başladı. Av tutkunları, bu fırsat kaçmaz. Tam 10 yıl garantili, yüksek kaliteli, yilsiz av tüfekleri sınırlı stoklarla sadece 15 bin lira. Sağlamlık, güven ve dev kampanya. Hepsi Armağan Albayi'nde. Acele edin, stoklar tükenmeden tüfeğinizi alın. Armağan Albayi, Aysavi Mahallesi, Hanlar Sokak, No 9B Akdağ Madeni. Sercan Armağan, 0538 637 3422, 0538 637 3422.
0: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli 3 yıla

0: Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni, Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 97 20. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz karşılıyor. Nevzat Şener Bulvarı, İş Banka Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 10 26 iletişim hattımız.

güzel bir istek parçasıydı. Kerim Ağan isimli çalışması, sevgili Oğuz Yılmaz yorumu. Isparta'dan günaydın Uğur Elbili. Sıradaki eserde beni de anar mısınız Nalan Hanım? Hoş geldiniz. Mahmut aramızda. Nalan abla, iletişime gerek yok, kalbimiz her gün seninle. Selamlar, keyifli yayınlar demiş. Teşekkürler. Çal kemancı benim için Bülent Ateş olursa teşekkürler Nalan Hanım diyor. Hüseyin Koska bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Bir Yıldız Tilbe sözümüz var. Yemin mi ettin yayında?

0: Oğuz FM reklam.
1: Kanka şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Almadan hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 463 36 92.
4: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
5: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
6: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan yolu 3. kilometre Sarıkaya.
7: Boğazlıyan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlıyan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asrı aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlıyan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu Üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
5: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır: 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır: 0544 740 63 37. Ata Sanayi sitesi Sarıkaya, Yozgat.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı: 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
10: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Cruz FM.
1: Gidişin her şeyin bitişi olur, bağışlar affeder, sanma boşuna. Vay vay vay, günaydın Nalan'cığım, kursiyerlerim için. Hüseyin Kağıt'tan zaten belliydi, daha baştan istiyorum, iyi yayınlar dilerim. Songül Hanım Çayıralan'dan aramızda. Turgay Gürbüz Fransa'dan dinliyor bizi. Merhabalar, kolaylıklar diliyorum sizlere. Bugünkü isteğim Hazar Yıldız. Feleğin Çarkı Böyleymiş parçası. Tüm dinleyenlere gelsin, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler, hoş geldiniz. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz. Tarsim, DAS, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acenteliğinde sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyor. Arsa, tarla, ev ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için. Sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız efendim.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: böyleymiş. Feleğin çarkı böyleymiş. Valla enteresan bir şarkı.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
0: Pazar Yıldız.
2: WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66.
0: Evet, bir yandan mesajlarımızla ulaşmaya devam ediyor. Hülya Sorgun'dan aramızda, Ömer Faruk Bostan'dan Çağırıyorum Kız Duysana parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim, bu parça benden sizlere gelsin. Ve tüm Oğuz Efem dinleyenleri için armağan olsun demiş. Öyle yapalım. Evet, 0530 034 66 66 istek hattınız. Ömer Faruk Bostan, Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla yayında.

Gelin kınasıyla da bağladı. Güzel bir potpourri olmuş. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sunumuyla. 11.45 saatler Mehmet Başkal yayında.

birlikte artık artık yavaş yavaş bugünlükte biz aydan sürenin sonuna geldik sevgili dostlar. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18-21 kuşağında yeniden görüşebilmek, buluşabilmek dileğiyle yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarımından, dinleyen dinleten, daire ona eşlik eden, katılan katılamayan, uzak yakın, kulak misafirliği eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım. Yine görüşelim. Hoşça kalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94 İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6.

0: 0534-514-614-61-0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
1: Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 804066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544-347-6066 0507-079-2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544-545-0166 0544-545-0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeni'nde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zerafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeni'nin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531-882-6475. Dürdane Doğmuş 0541-571-1366.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546-468-6638, Yusuf Akyüz 0542-451-1045, adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83, Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, Anahtar Teslim İnşaat, Plan Proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. İsmail ve Ayhan Ük kardeşlerin 2009'da kaybolan traktörleri 2026'da Yozgat Çekerek'te jandarma sayesinde bulundu. Traktörün akü alımı sonrası sahte plaka tespitiyle gerçek sahibi ortaya çıktı ve aile mutluluğa kavuştu. Yukarı Çulhalı köyü sakinleri yaz aylarında 2100 rakımlı Nalbant yaylalarına göç ederek dedelerinden kalan yaylacılık geleneğini sürdürüp hayvancılık yapıyor, süt ve peynir üreterek geçim sağlıyor. Boğazlıyan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Vefa programı kapsamında bir geçici temizlik işçisi alacak. Başvurular 8-12 Haziran arasında yapılacak. Mülakat 15 Haziran'da gerçekleşecek. Çalışma

0: kuruştan, gram altınsa 6290 lira 88 kuruştan işlem görüyor. Spor. Beşiktaş PSG kalecisi Lucas Chevalier için transfer girişimlerini hızlandırdı. Teknik direktör İtalyana yönetiminde takviye planlanıyor. Florentino Perez yeniden başkan seçildi. Jose Mourinho teknik direktör olarak Real Madrid'e 13 yıl sonra dönmeye hazırlanıyor.
1: Hava durumu.
0: Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Sorgun'da bugün parçalı ve az bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava hakim olurken en yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün parçalı ve az bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 18 derece. Akdağ Madeninde bugün parçalı ve az bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava görülecek. En yüksek sıcaklık 18 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
2: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız.

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532-593-98-94, 0532-593-98-94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
1: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3 helezonlu

0: nesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

gülüm. Bu şehirde seninle tanıştığımızda bu şehirde yaşamayı çok seviyordum. Arkadaşlarımın arasında hep böyle sevecen tavırlarla karşılanıyordum. Çünkü niye biliyor musun? Senin gibi çok sevdiğim biri var diye. Bana diyorlardı arkadaşlarım. Neden bizden erken gidiyorsun? Çünkü beni sen bekliyordun. Şimdi ise arkadaşlarım söylüyor hayırdır neyin var diye.

ne olursun. Dön gel diyeceğim ama ne de olsa benim olmayan bir daha gör dön diyemem. Benim olmayana bir daha dön diyemem. Gidiyorum artık buralardan. Senin olsun.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçeneklerle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66.
2: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce zirai aletler imalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448, 0536 958 2448.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 7337 0544 524 7337.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde. En uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 845 4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: var.
1: Allah muhafaza, üfledin mi uçurur.
2: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği,

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. AK Parti Yozgat İl Başkanlığı 12 Haziran 2026'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla İl Danışma Meclisi toplantısını Yozgat Büyük Sinema Salonu'nda düzenleyecek. Teşkilat çalışmaları ve eğitim projeleri değerlendirilecek. Yakup Bulut, Yozgat Ticaret Borsası Başkan adaylığını yıl sonu genel kurul öncesi açıkladı. Üretici, çiftçi ve tüccarın sorunlarını yakından takip ederek çözüm odaklı yönetim anlayışıyla saha çalışmalarını sürdürüyor. Yozgat Valiliği trafikte sürücülerin aynalarla göremediği kör noktaların riskine dikkat çekerek özellikle büyük araçların çevresindeki alanlarda tehlike oluştuğunu belirtti ve sürücülere mesafe koruma uyarısı yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sınavını milli futbol takımının maçına denk gelmemesi için 13 Haziran Cumartesi gününü aldı. 12 Haziran Cuma günü okullara idari izin verildi. Beslenme paketi %91 öğrenciye dağıtılacak. Hatay'da kendisine bıçak çeken Nurettin Ateş'i kaldırım taşıyla vurarak öldüren zihinsel engelli kişi ilk duruşmada adli kontrolle tahliye edildi. Ateş'in ailesi karara itiraz ederek şüphelinin tutuklanmasını istedi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 14 kuruştan, gram altın ise 6309 lira 89 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde PSG kalecisi Lucas Chevalier için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Avrupa kulüpleri de takip ediyor. Galatasaray Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic'e 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro bonus teklif etti.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24 derece. Sorgun'da bugün benzer şekilde parçalı ve az bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. En yüksek sıcaklık 23 derece. Sarıkaya'da bugün parçalı ve az bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar orta şiddette olacak. En yüksek sıcaklık 20 derece. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı ve az bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar orta şiddette görülüyor. En yüksek sıcaklık 20 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
3: 34 66 66. 0530 034 66 66.
4: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Allah Allah.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efe'm.
0: Şu anda Oğuz Efe'me kulak veriyorsunuz.

üzülen sen olursun. Sevgili Emel Sayın yorumuydu, mekanlarımıza konuk ettik sevgili dostlar. Evet, İdaş Yatak, pardon karıştırdım bak şimdi. Bambi Uyku Merkezimiz Nevzat Şener Bulvar İş Bankası karşısında. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 tonktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi 0544 208 32 33 0354 alan koduyla 772 43 38'den. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler. Akkayalar Mobilya'da sevgili dostlar. Beyaz eşya ve halı dünyası Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısı Sarıkaya'da. 0354 alan koduyla 772 43 38 0544 208 32 33 iletişim hattımız. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

0: Görelim kimler burada. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. 0530 034 66 66.
1: Oğuz efendim. Şoför Nalan.
2: Kızmadım ama.

0: haydi görelim kimler nerelerden bizlerle dedik. Oo, Ankara burada, senden insaf diler yarın. Bunların hepsini tek tek çıkaralım, sonra başlayalım okumaya mı? Yoksa şöyle bir geçelim mi? Çok erken yazanlar var arkadaşlar, dikkat edin. Bakın, ulaşamayabilirim erken gelen mesajlara. Şimdilik karşımızda ama ne olur ne olmaz. İbrahim Tatlıses'ten senden insaf diler yani istemiş Ankara'dan Naz.
1: Söyleseydin.
0: O kocam ve kader birliği yaptı. Resul Çakır, Ümit Çelik, Olcay İpek, Burak Bilgin ve Kaan Yeşilova'ya armağan ediyorum bu parçayı diyor. Selamünaleyküm Nane Hanım. Ben Ankara'dan Duygu. Eyüphan'dan Elif'in parçasını rica ediyorum. Akdağ Madeni'nde olan Okkocan ve Kader Birliği yaptı. Resul Çakır ve Ümit Çelik, Oğulcan, İpek, Burak, Bilgin ve Kaan Yeşil'e armağan ediyorum. Evet, Haydar Caferoğlu için Damla Arıcan'dan Giderim Senden parçasını çalarsanız sevinirim demiş bir başka dinleyicimiz. Evet. Ali Kapkın'a saygılar, ailesinden Mahsun Kırmızıgül'den Yoruldum şarkısını göndermek istiyoruz demişler. Alalım listeye. Eskişehir aramızda bu arada. Eskişehir'den selamlar var. Aleyküm selam. Dünyada bulunan Hüseyin abim, Derviş Erkoç abim ve çok değerli Yunus Elmas dayıma bol bol selam gönderiyorum onlar için. Tahir Uçar'dan Soyhana Kalsın parçasını armağan ediyorum, çalarsanız memnun olurum demişler. Alperen Bozkurt, mutlu musun? Oy oy. Bu kadar. Mehmet Mat aramızda. Nane Hanım, Ferdi Tayfur'dan Yaz mı var mahallede? Olur. Ayteç abi, Ferdi Tayfur'dan Yolun Sonu çalar mısın? Aileme, size, Gökhan kardeşime ve dinleyen herkese demiş. İyi akşamlar. Orhan Baba'dan Ayşen, bu parça dönerci Recep Usta'ya ve çalışanlara gelsin. Tüm Oğuz FM dinleyenlerine armağan ediyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.
1: Söyleseydin hazır olurdum. Sebebin yok. Şimdi zor durum. Elimin gücümün yettiği kadar seni unuturum.
2: Oğuz FM.
3: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.

0: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66
1: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Oğuz FM reklam.
1: Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
6: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
7: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asraşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
9: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: selamlar ricam. Yine sizlerden ulaşan, dinlemek istediklerinizin en güzellerinden biriydi. Devam ediyor birlikteliğimiz su mızıyla. Milya'dan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Selamlar, iyi yayınlar. Hayırlı akşamlarınız olsun. Ömer Şahiner'den Kim Bilir. Dünyada bulunan oğlum Ahmet Kılıç için istiyorum bu parçayı demiş dinleyicimiz. İki güzel Ferdi Tayfur isteğimiz var arkadaşlar ama çok minik bir aramız var.
1: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 7496.
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. 0354 alan koduyla 772-43-38, 0544-208-32-33 iletişim hattımız. Bir ferdi baba daha.

0: Fatma Hanım Çandır'dan aramızda. Çandırlı Fatma Hanım Kayseri'den aramızda. Hoş geldiniz.
1: Sevgili yayınlar Merve'ciğim. Ben bugün kim söylediğini unuttum. Yollar ben yolları unuttum istiyorum. Sizlere Oğuz FM dinleyicilerine gelsin. Hayırlı yayınlar canım.
0: Yollar beni, ben yolları unuttum, aldım listeye. Kim söylüyordu bakalım? Kara Hasan'dan dinliyormuşuz bu parçayı. Fatma Hanımcığım hoş geldiniz. Evet. Bir Tahir Uçar sözümüz var ama bu 9 dakika falan. Şöyle yapalım. İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen diyelim. Akkayalar mobilya katkılarıyla ardından kısa bir aramız olacak.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşem. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşem. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşem. Hasretin

0: vay vay vay vay vay Zekeriya abi.
1: Ben sorgunda olmuşur aranızdan Zekeriya Akdemir. Öncelikle kolay gelsin diyoruz, iyi yayınlar diliyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Teşekkür ederiz efendim, siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Evet, son turu atıyoruz. Evet kızlar, Nalan'a bir el sallayın.
0: Kızlar merhaba.
1: Bozok Üniversitesi'nin gençleri, Nalan Hanım diye çağırsana kız.
0: Teşekkür ederiz.
1: Tek başına bu hala adam nasıl? Yorum. Kız bir Nalan Hanım densene, ne var yani?
0: Ne var yani?
1: Nalan Hanım.
0: Merhaba.
2: Nalan Hanım merhaba.
0: Merhaba gençler.
1: Parça ne istiyorsunuz?
0: Hayırlı yolculuklar.
2: Eller üzer.
1: He?
2: Eller üzer.
1: Bu neymiş kız?
0: Eller üzer.
1: Sesli söylesene, anlamadım ki
0: ben. Ben anladım.
1: Eller düzer. Neyse Nalan Hanım.
0: Tamam Zekeriya abi. Anladım ben.
1: Evet, bu parçamız öncelikle siz Oğuz FM çalışanlarına gelsin ve bütün sorgun dolmuş arkadaşlarımıza ve şoför kardeşlerimize, tabii ki şoför Nalan'a da gelsin.
0: Eyvallah abi.
1: Sarıkaya ve sorgun halkına gelsin. Şu anda hareket halindeyiz. Saygıdeğer müşterilerimize gelsin. Evet, Bozok Üniversitesi gençlerine de gelsin. Değil mi gençler? Sizlere de gelsin.
0: Allah zihin açıklığı versin. Evet. Hayırlı yolculuklarınız
1: olsun. Kolay gelsin Nalan Hanım. İyi yayınlar diliyoruz.
3: Ölmeye hazırken yoluna bizi

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 05 544 347 60 66 0507 079 2106.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

19.08 Türkiye'nin saatleri devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41.1'ini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı, Sarıkaya'da yatak odaları, yemek odaları, koltuk takım.

0: Kanepeler, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitler. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, akyalar, mobilyada. Bambu Uyku Merkezi Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısında, beyaz eşya ve halı dünyası Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında hizmetinizde sevgili dostlar. Şöyle bir isteklere dönelim. İyi akşamlar demiş Mecnun Varlık bizlerle bir video kaydıyla. Ayşe, ne çalmış Orhan Baba. Ayşe, sorgun Mecnun Varlık, hayırlı yolculuklar. İyi dinlemeler, yolunuz bahtınız. Radyonuz gibi her daim açık olsun inşallah. Selamünaleyküm Nalan abla, senden bir parça istiyorum demiş İhsan Aksan. Bakalım o parçaya, yaz sen. Sivas'tan Ebru. Yıldız, iyi yayınlar diliyorum. Kayseri'de olan sevdiğim Tufan Yanardağ'a şarkı armağan etmek istiyorum. Burak Akagün, seni hiç kimse sevemez şarkısını armağan ediyorum demiş. Peki, alalım hemen listeyi. Selamünaleyküm Ankara'dan Rabia Ünal. Kardeşim Mahmut Yanık ve tüm arkadaşları için Azer Bülbül'den bir parça gelir mutlaka. İyi yayınlar. Ankara'dan Zeliha. Akdağ Madeninde bulunan eşim İlhan Aydın ve arkadaşlarına Müslüm Gürses'ten Bir Mana Var sözlerinde şu şarkısını armağan etmek isterim demiş. Evet, iyi yayınlar Nalan Hanım. Bir istek parçada bulunacaktım. Dünyada bulunan Osman Akbaş, Osman Karakuş kardeşlerime Hava Öğüt'ten Deli Gibi Yüreğime Zorsun parçasını çalarsanız sevinirim. Rahatına düşkün olanı es geçtik, rahatından vazgeçeni dost seçtik. Teşekkürler demiş. Aldım listeye parçamızı. Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan. Dostlarım Serkan Urdal, Mesut Şenel, Zafer Akçakaya ve Meco için Neşet Ertaş'tan Gönül Dağı parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Evet, Manisa'dan selamlar var. Ömür yoldaşım Durmuş Duyar'a Neşet Ertaş'tan Gönül Arz Ediyor Dostu Görmeyi türküsünü rica ediyorum. Koca Reis'e selamlar demiş. Peş peşe iki tane yakaladım Neşet Ağam'dan türkü. Ankara Yenidoğan'dan Makbule Tümtürk, Mustafa Yavuz'dan Yaşlanıyorum parçasını canım oğlum, Halit Tümtürk'e ve arkadaşları Serkan Uludağlı, Eren Ateş, Sakallı Serhat, Orhan Arslan, Aslan, Ağrılı Fero, Mamaklı Eren, Ayhan Akyel, Kaan Kaplan, Sezgin Demirbaş, Haydar Caferoğlu ve Çeto Baba için istiyorum. Allah'a emanet olun, iyi akşamlar demişler. Akşamlar Oğuz Efe ailesi, Azer Bülbül'den bir şarkıyı, Osman Alp Pişkin, Sezer Saatçi, Kemal Kılıç ve Osman Aslanoğlu için çalmanızı rica ediyor. İyi yayınlar diliyorum. Ankara'dan Muhammed Ünal, kaynım Mahmut Yanık için ve arkadaşları Osman Karaca için Hacı Koca'dan Hadi Çık Da Gel parçasını armağan ediyorum. Çalar mısınız?
1: Oğuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
0: Evet, merhabalar Nalan abla, iyi yayınlar. Ben Güler Çinçin'den, Akdağ Madeninde olan eşim Halit Tüm Türkiye, Eda Doğanay'dan Dön Garibim çalarsanız sevinirim. Ankara Gülveren'den Mert Erarslan, Can kardeşim Yeni Doğan'da İko'ya, Sevcan Orhan'dan Gitti Canımın Cananı parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar dilerim demişler. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla Yoruldum Mahzun Kırmızı Gül yayında.

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsanların kahpe olduklarını bilesin, he?

0: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
1: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, İletişim Muhammed Çınar, 0541-853-6640, 0541-853-6640.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit, Coşaroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlı kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544-772-1595, 0544-772-1595.
4: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
5: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform vincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan, 0544-772-3004, 0544-772-3004.
6: Yıldızım Oto, binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk, 0538 311 44 33, 0538 311 44 33.
7: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi, H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin, 0536 958 24 48, 0536 958 24 48.
8: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
9: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
10: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Evet, eser metal katkılarıyla programımızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacımız olursa önce eser metalden Samet Cengiz'den isteyelim arkadaşlar. 0500 1066 7066, Sorgun 0536 986 3944, Sarıkaya iletişim hattımız. Eser metalden bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemler Eser metalde.

0: Ormanlar yapım mimarlık ve mühendislikten çayır alanda ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: ouzeta.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar. Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
2: Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en bol çeşidi, en uygun fiyatlı demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den. Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi Sitesi Türk Tozal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501 066 7066. Atasanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da bir diğer şubemiz. Samet Cengiz yetkilimiz 0500 36 986 39 44'ten bizlerle iletişim kurabilir dinleyenlerimiz. Şimdi de Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez saç üretimi, çatı sacı üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Evet, hayırlı akşamlar. Ankara'dan Ayşenur oğlum Cevdet için Güllü'den bir parça çalarsanız sevinirim. Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz lütfen demiş. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Nalan abla Çandır'dan Hulusi ben. Senden ricam Erdi Karakaş'tan Taş Duvarlar Sıkar Beni parçasını çalarsan sevinirim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başkent'ten saygı ve selamlar. Orhan Gencebay'dan Tutuldu Ellerim çalar mısınız? Sadece size ve dinleyen herkese armağan olsun demiş Aytaç Bey. Selamünaleyküm, ben Ankara Mamak'tan Kuşçu Emre. Akdağ'da bulunan Aslan kardeşim Hasan Can Bulut'a selam olsun. Güler Duman'dan bir parça çalarsanız seviniriz diyor dinleyicilerimiz. Ama parçaların adını yazmayınca biraz şaibeli oluyor. Bilemiyorum. Evet, İhsan Aksan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Aşık Mahsuni Şerif'ten Bu Senede Böyle Oldu çalarsan sevinirim. Murat Uyarer'e armağan ediyorum parçayı demiş. Biraz geç kaldım. Bekledik seni ama. Merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan Gül'den. Cevdet Kunt ve arkadaşları, Anıl Kaburgacı, Karateci Burak, Ferhat Bakıran, Çağrı Şengül için gelsin demiş. O parça yok bende yalnız. İyi akşamlar, ben Fethiye'den Yaşar Kaptan. Oğlum Cevdet için Ebru Gündeş çalarsanız sevinirim. Kolay gelsin demiş. Dilek Çekerek'ten aramızda. Ne yaptın Dilek ya? Toparlanmışsın, gidiyor muyuz? Nereye gidiyoruz Dilek? Selamünaleyküm Nale Hanım, hayırlı akşamlar. Çekerek'ten Dilek Yıldırım. Oğlumun düğünü var. Şu an evini temizliyoruz. Vay, çeyizmiş bunlar. Sizi dinliyoruz. Dünürüm Muhteber, gelinim Nagihan, oğlum Alperen Yıldırım için nikah masası parçasını istiyoruz. Teşekkürler. Bu arada MHP Kadın Kolları Başkanıyım demiş Dilek Hanımcığım. Ne diyelim, hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yastıkta kocatsın. Ümit Besen miydi o? Nikah masası mı demiştik, bir daha bakalım. Çeyizmiş meğerse, gidiyoruz zannettim buralardan. Topladık da stara. Bohçaymış onlar, bak televizyonlar falan. Her şeyi çıkarmışlar, bohçaları ortaya. Düğün ne zaman? Ya Allah yardım ediyor ya, değil mi? Yuva kuranla evlenene. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah utandırmasın. Saygıyla, sevgiyle, mutlulukla, huzur, bereketle yaşasınlar evlerinde. Videoyu açtım bu arada. Derin derin temizlikler var. Manzara da süpermiş. Hangi siteler bunlar? Barajı görüyoruz, barajı. Mutfak manzarası harika görünüyor. Elinize sağlık. İşte anne olmak, analı kuzu, kınalı kuzu demişler. Kayınvalideler, dünürler el ele vermişler. Çocukların yuvalarını kuruyorlar. Ana utandırmasın, hayırlı uğurlu olsun efendim. Bir nikah masasına oturdun işte. Dayanmak çok zormuş böyle sevince. Sana mutluluklar sözüm annece.

Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Tımız ile metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sarıkaya'da 0536-986-3944 Merkez Satış Şubesi, 0501-066-7066 Sorgun Satış Şubemizin iletişim hattı. Arkadaşlar, iki güzel Neşet Ertaş türküsü bekliyor bizi.

0: sevgili Neşet Ağam yine iki güzel türküsü yine mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikteliğimiz son hızıyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşıyor. Eşim Bilal, Burak Çelik için Acıoğlu ihtiyacım var. Şarkısını yollayabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Kolay gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Kayseri Bünyan'da olan eşim Bilal, Burak Çelik ve arkadaşları için Fundi Koyu Kahverengi şarkısını istiyorum. Çalarsanız seviniriz diyor dinleyicimiz. Bir tane daha yapmış istek herhalde ama çok emin değilim. İyi akşamlar abicim, iyi yayınlar dilerim. Kayseri Bünyan'da olan abilerim Yakup Polat, Ferdi Çadır. Tarih memiş Buğra Arık için selamlar olsun. İbrahim Dizlek'ten Son Durumum parçasını çalabilirsen sevinirim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Tuncay Akdağ Madeni. Tuncay abi hoş geldin. Ses gelmiyor sanki.
1: Hanım Akdağ Madeni'nden. Selamlar Nalan Hanım Akdağ Madeni'nden. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Yine sizi dinliyoruz. Sizden Pau'dan Kısmet Değilmiş parçasını değerli kardeşim arkadaşım Akdağ Beton sahibi Bülent Bey için, Fransa'dan gelen Mehmet abim için, Alımlı Gros CEO'su Hakan Alımlı ve Perdecim Nihat için ve bütün dinleyenler için gelsin. Teşekkür ederiz, iyi yayınlar dileriz.
0: Biz teşekkür ederiz. Size de keyifli sohbetler, misafirleriniz de hoş gelmiş, şeref vermişler. Pau, alışırım. Kısmet değilmiş mutluluk. Muzetin sesi Oğuz Efendi.

küresel metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimizin hızıyla metale dair tüm işlemleri ayağımıza kadar getirdik. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemler bizde. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla Sorgun'da 0501-066-7066 Atasanayi sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da 0536-986-3944 iletişim hattımız Samet Cengiz yetkilimiz sevgili dostlar. Hayırlı akşamlar Mahmut Yanık ve arkadaşları için İbrahim Tatlıses'ten Emine parçasını istiyorum diyor Asiye Özbaş bizlerle. Salim Kizir Çekerek'ten burada. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Nalan Hanım. Ben Çekerek'ten Salim Kizir. Abdullah Papur'dan Hani Gelecektin çalar mısınız bu parça? Körpınar Köyü ve Bazlanbaç Köyü'ne armağan olsun demiş Salim. Aldım listeye. Evet, iyi yayınlar. Teşekkürler. Kayseri Bünyan'da olan amcam Yusuf'a ve arkadaşlarına Adanalı Ayhan'dan Zararlıyım. Ali Kınık iyi değilim parçasına armağan etmek istiyorum. 20.10'da. Yeğeni Yusuf Samet olarak teşekkürler. Ha, saat 8.10 geçe okuyabilir misin demiş. Denk gelmiş bak. 20.13'te yayınladım.

0: Of! Ulan ne acıdır sen varken sensizliği yaşamak. Unutmuşum. Sen yokken ben beni. Kaybolmuşum kapkara gözlerde. Ya dön gel, ya dön gel, ya ölüm peşimde. Hadi çık gel, hadi çık gel gözü karam. Hadi dön gel, yürek yaram. Hadi, hadi çık gel.
1: Boz FM Reklam.
2: Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deutz traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deutz far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
3: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
4: Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
5: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 5448.
4: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44 enha.homemobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
1: Reklamları dinlediniz. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
6: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Seninle hayatı yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Özgür Çayıralan'dan aramızda iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Neşet Ertaş'tan Zahide'mi çalabilir misiniz demiş. Yunus Yağan Çekerek'ten aramızda merhabalar, iyi yayınlar Nane Hanım. Necip Albay'dan Seven Yağlı Bazlamayı parçasını, Nuri Doğan Çay abime ve değerli kardeşlerim ve tüm Oğuz FM dinleyicilerine armağan ediyorum der. Azer Bülbül'den bir parça olsun demişlerdi. Duygularım gönderdim. 2027 Türkiye'nin sahipleri. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da. Ata Sanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da satış şubelerimizle hizmet veriyoruz. 0501-066-7066 iletişim hattımız Sorgun. Sarıkaya 0536 986 3944 Samet Cengiz Yetkimiz.

0: Hazır isterim. Karşı konulmaz bu aşka. Çaresi yok bunun başka. Elimiz mahkum.
1: Elimiz mahkum.
2: Elimiz mahkum. Elimiz mahkum. Bugün de işten bir parça olsun diyenlere göndermiş olalım.
1: Yaşmaz bu aşk bitecek.
2: Elimiz mahkum. Kanun sesi akşama çok yakışır.
1: Zincir vurulmaz rüzgar. Karşı konulmaz boşluk. Çaresi bulunmuşa. Elimiz mahkum.
2: Yine böyle şaibeli bir şarkı daha var. Güllü'den olsun herhangi bir şarkı diyenler için. Birkaç kişi vardı galiba Güllü'den bir şarkı, bir şarkı.
3: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.
4: Yozgat'ın sesi, Oğuz Atak.

0: Eser Metal şoför mealini sunar.
1: Evet, metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. 0501-066-7066 sorgun, 0536-986-3944 Sarıkaya iletişim hattımız.

0: güzel bir istek parçası. Taş duvarlar sıkar beni. Erdi Karakaş yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik sevgili dostlar. Evet, Nalan Hanım iyi yayınlar, iyi akşamlar. İsmail ben, dünyada bulunan Osman Akbaş, Osman Karakuş kardeşlerime Hava Öğüt'ten Deli Gibi Yüreğime Zorsun parçasını çalarsanız sevinirim demiş. Ama çaldık biz bu parçayı, kaçırmış olmalısınız, tekrar yollamışsınız mesaj. Nuray Hanım yok bende o parça, üzgünüm. İyi akşamlar, kolay gelsin demiş. İyi akşamlar Çayırhan'dan Nuray Hanım bizlerle. Canımdan çok sevdiğim uğruma gelsin diyor. Uygar Doğanay'dan derdimin dermanı istiyorum. Seni çok seviyorum uğrum demiş. Tuğba, pardon, Tuğçe bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Artık yavaş yavaş neredeyse sona geldik. Sırayla gidersek ne var? Güler Duman, efendim Aşık Mahsuni Şerif, Fundi, İbrahim Dizlek, İbrahim Tatlıses, Abdullah Papur, Ali Kınık, Neşet Ertaş. Bunlar kaldı hep. Biraz daha erken saatte, daha önce atabilseydiniz mesaj. Şansınız biraz daha yüksekti ama 8'den sonra, yani 20-30'dan sonraki istekler biraz sıkıntıya giriyor arkadaşlar. Evet, Memiş Ilısu Mahallesi Sarıkaya'dan bizlerle, Neşet Ertaş'tan Bağ Gel Bostan'a Gel çalar mısınız? Arda Tosun Ere Gelsin. Pazar temizliği devam diyor. Bugün pazarımız vardı bizim Sarıkaya'da. Temizliğe çalışıyor ekiplerimiz. Tüm Sarıkaya Belediyesi temizlik işleri görevlilerine kolaylıklar dileklerimizi gönderip onlar biraz mesaideler bu akşam. Evet. Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk bu bölümü sizlere. Samet Cengiz yetkilimiz 0536 986 39 44'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Metal denince bölgede Eser Metal Samet Cengiz. 0501-066-7066 sorgun hattımız. 0536-986-3944 iletişim hattımız. İki ayrı satış şubemiz. Devir imalathanemizle hizmetteyiz. Saymayalım bunu. Yeniden görüşelim. Hoşçakalın.
1: Tutuldum ellerim, tutuldum dillerim. Ne değil bu? Et.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler, ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup AVM Kuyumculuk Petrol İnşaat.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler, kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazı.

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: yaşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme, başucumda dur yeter, çiçek koyma, mezarıma gel yeter, gel yeter, bu da bana yeter, yeter.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

divane dediler bana. Aşkınla yaşadım, güldüler bana. Hasretini içtim, içtim ben kana kana. Sonra isyan ettim, sonra isyan ettim gurbet yoluna, gurbet yoluna, gurbet yoluna.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336 24 27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311 54 14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: Eyvallah. Tüzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

Gençliğim dizleri üstüne çökmüş, kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak ve sen

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: İşte gidiyorum. Giderken yanımda mutluluğu da götürüyorum. Sana hüzün, acı, yanında bir de keder bırakıyorum. Çünkü sen öyle mutlusun. Öyle mutlusun be yalancı.
1: Oğuz FM Gece.

0: en güzel şarkılar Oğuz Efem
1: gözlerinde.
0: Gece. Oğuz Efem Gece.
1: Sonsuzluğa bakan, içinde fırtınalar kopan o düşünceli gözlerini. Hayır hayır, gülüşünü sevdi kalbim. Dudakların iki yana açıldığında yüzüne yerleşen o şirinliği. Yok, bu da değil. Konuşmanı sevdi kalbim. Başını yana yatırıp şeker isteyen çocuğa bürünmeni. Aslında kalbini sevdi kalbim. Tüm masumluğunla beni mutlu etmeni. Gözyaşlarımı bir çırpıda silebilmeni. En önemlisi bana değer vermeni. Beni düşünmeni ve özlemeni. Seni özlemeyi. Seni düşündüğümde kalbimin girdiği şekli. Yüzüme yayılan o muhteşem gülümsemeyi. Seni beklemeyi ve daha birçok şeyi. Sonsuzluk dileğim. Kalbim, çok sevdi kalbini. Kalbim, çok sevdi kalbini.
2: Reklam. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
2: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
4: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
0: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. AK Parti Yozgat İl Başkanlığı 12 Haziran 2026'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla İl Danışma Meclisi toplantısını Yozgat Büyük Sinema Salonu'nda düzenleyecek. Teşkilat çalışmaları ve eğitim projeleri değerlendirilecek. Yakup Bulut, Yozgat Ticaret Borsası Başkan adaylığını yıl sonu genel kurul öncesi açıkladı. Üretici, çiftçi ve tüccarın sorunlarını yakından takip ederek çözüm odaklı yönetim anlayışıyla saha çalışmalarını sürdürüyor. Yozgat Valiliği trafikte sürücülerin aynalarla göremediği kör noktaların riskine dikkat çekerek özellikle büyük araçların çevresindeki alanlarda tehlike oluştuğunu belirtti ve sürücülere mesafe koruma uyarısı yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sınavını milli futbol takımının maçına denk gelmemesi için 13 Haziran Cumartesi gününü aldı. 12 Haziran Cuma günü okullara idari izin verildi. Beslenme paketi %91 öğrenciye dağıtılacak. Hatay'da kendisine bıçak çeken Nurettin Ateş'i kaldırım taşıyla vurarak öldüren zihinsel engelli kişi ilk duruşmada adli kontrolle tahliye edildi. Ateş'in ailesi karara itiraz ederek şüphelinin tutuklanmasını istedi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 14 kuruştan, gram altın ise 6309 lira 89 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde PSG kalecisi Lucas Chevalier için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Avrupa kulüpleri de takip ediyor. Galatasaray Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic'e 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro bonus teklif etti.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24 derece. Sorgun'da bugün benzer şekilde parçalı ve az bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. En yüksek sıcaklık 23 derece. Sarıkaya'da bugün parçalı ve az bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar orta şiddette olacak. En yüksek sıcaklık 20 derece. Akdağ Madeninde bugün parçalı ve az bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar orta şiddette görülüyor. En yüksek sıcaklık 20 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: Kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: O gözlerinden akan yaşları ben çoktan döktüm dostum. Taparcasına sevdim, onsuz yaşamayı düşünemedim. Şimdi söyle
0: Oğuz FM
1: sen niye...

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çizgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

İşte böyle sevdam. Bu şarkı senin için. Yani ben olmalıydım yanımda. O ilk bakışın yetti bana ve sonra kor gibi yanlama. Senin adını sevda koydum ve sana olan sevdamı şarkı yaptım. Sana olan sevdamdan hiç haberim olmadan. İşte böyle sevdam. Diyemedim sana sen benim sevdamsın diye. Diyemedim ateşler gibi yandığımı. Diyemedim sana şarkılar yazdığımı. Ama sen bilmesen de bu şarkı senin için sevdam. Hiç kimseye söylemedim adını. Hiç kimse bilmedi sevdamın sen olduğunu. Sevda koydum senin adını. Bütün dünyaya söyledim sevda şarkımı. Hiç dokunmadım sana. Aşka dair hiçbir söz söylemedim. Hiç söylemedim sana aşık oldum diye. Ama sen benim sevdam oldun. Bugün hala sana sevdam sensin diyemiyorsam, bil ki bu kaderimin yüzünden. Ama çektiğim bu hasret, duyduğum bu özlem, döktüğüm bu gözyaşı

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler, ev tekstilinde taç, öz dilek, hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

verdi, kuzu verdi, süt verdi. Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sağlık yârim, para tutmadı. Adem'den bu yana neslim getirdi. Bana türlü türlü meyve getirdi. Her gün beni tepesinde götürdü. Benim sağlık yârim, para tutmadı. Karnın yardım kazmayınan beline. Yüzün yırttım tırnağınan eline. Yine beni karşıladı gülünen. Benim sadık yârim kara topraktır. İşkence yaptıkça bana güler. Bunda yalan yoktur, herkes de gördü. Bir çekirdek verdim, dört bostan verdi. Benim sadık yârim kara topraktır. Havaya bakarsam hava alırım. Toprağa bakarsam dua alırım. Topraktan ayrılsam nerede kalırım? Benim sadık yârim kara topraktır. Dileğin varsa iste Allah'tan. Almak için uzak gitme topraktan. Cömertlik toprağa verilmiş haktan. Benim sadık yârim kara topraktır. Hakikat ararsan açık bir nokta. Allah kula yakın, kul da Allah'a. Hakkın gizli hazinesi toprakta. Benim sadık yârim kara topraktır. Bütün kusurlarım toprak gizliyor. Merhem çalıp yaralarım düzlüyor. Kolun açmış yollarımı gözlüyor. Benim sadık yârim kara topraktır.

0: topraktır, kara topraktır.
1: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
6: Akdağ Oğuz Efendi.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.